0: Miss, affedim bırakayım missin, beni missin, beni miss. Gelsin küstüsün bırakayım miss, gelsin baysın bırakayım miss. Affedim bırakayım missin, beni missin, beni miss.
1: Biz gittin gelin diye yok.